0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Katek hoşyari yasayı man dibet aşna dibin be mafakan man. Say yasa hawleka bun zikrnawi yasa le jiyani rojana. Min say iqbalim le bernamej say yasa le galtan dibim. Rojani du shema kajmer 3-20 xulek peşkeş dekret. Rojani se shema kajmer 2-20 xulek dubara dibetawa. Bernamej say yasa.